Halima tua şe Husam ya vigina Şe düezu lel hum ya valuş hal ya lovaliçi Hay vuzina çu dehib ya şe düezel tebuzvaş Ha hayde tileli tiva tu deri Hula halha şe düezel tehastuş Hayce sav hazagil